Och det är radio.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin sınırlarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odaya Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerli.

0: önemlidir. Kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor. I've lost it.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: All right, yeah. Word, I'm ready to boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo.
2: Evet.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeon Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. O de-

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir hocamız var yanımızda. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar Zeliha. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen konuya gireceğim. Şöyle, tabii ki bilindiği üzere fonlar hayatımıza birden konuya girdim ama fonlar hayatımıza böyle pandemiden sonra böyle daha bilinir oldu ve özellikle enflasyonist ortam veya işte dünyada yaşanan gelişmeleri istinaden parayı korumak için biraz da kendimiz ilgilenmediğimiz için bazı şeylerle fon nedir, ne değildir, bu fon nasıl yönetilir bunları herkes sorgulamaya başladı. Sevindirici bir şey tabii ama ben önce şunu sormak istiyorum. Fon dediğimiz yapı aslında en basit haliyle nasıl anlatılabilir? Yani neden birçok varlığı tek bir yapı içinde topluyor mesela, onunla başlayalım. Basitten başlayalım.
1: Evet, ya şimdi şöyle bir şey Zeliha, yani bir kere bireysel yatırımcılar açısından portföy yönetimi işi çok kolay bir şey değil. Tasarruf zaten zor bir şey. Yapabildik diyelim bir şekilde ama onu doğru yönetmek için de fon bir araç aslında ve önemli bir araç. Dediğin gibi aslında Türkiye'de yani son 10 yılda iyi bir ivme, hatta son 5-6 yılda daha da büyük bir ivmelenme gösterdi ama yani ben 90'lı yılların başlarında finans sektörüne giriş yaptım. Mesela o yıllarda hani çok fazla da bir önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ta ki işte 2001 krizi öncesindeki dönemde. Ya yatırım fonu dediğimiz şey aslında çeşitlendirmeyi sağlayan finansal varlıkların belli ağırlıklarda ve belli risklerde aslında yatırımcının kendi başına yapamayacağı yatırım eğilimini yatırımcılar aslında tek bir ürün üzerinden sunan bir varlık sınıfı. Ya bu anlamda tabii detayı önemli. Yani detayı dediğim, yani siz kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Yani

0: yatırımcı olarak bir kere hani kendinizi beklenen getiri tercihiniz nedir? Bu işte bir ayda mı, bir yılda mı veya birkaç yılda mı beklenen getiriniz? Bu getiri sadece TL bazında da olmayabilir. Hani döviz bazlı fiyatlanan fonlar da var neticede, ama ya şöyle bir dünya var. Hani finans piyasasında, hani Türkiye için özelinde söylersek binlerce yatırım fonu var şu anda. Yani tam sayısını hatırlamıyorum ama 2000'in üzerindedir büyük ihtimalle. Tabii tabii. Yani 10 trilyon TL'yi de geçmiş olabilir. Birkaç aydır öyle bakmadım. Mi? Tabii. Çok büyük bayağı. Bir çok ciddi bahsetti, büyük. Tabii tabii büyük şey. Miktar. Yani bunun içinde tabii ben BESI, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki def bir yatırım fonları tabii. üstünden dönüyor. Yani topla. Yatırım fon endüstrisi olarak baktığında yani çok ciddi sayıda fon var. Ve büyükçe de bir miktara ulaşmış olan aslında bir tasarruf büyüklüğü var orada. Yatırımcı sayısı yeterli değil. Hani tam böyle rakamı şimdi ezberimde yok. Yani çok hani onu aktarmayayım
1: daha
0: ama.
1: Daha mı az? Yani beklenenden daha mı az ya da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii, duyarız tabii. haberleri işte en mesela der ki işte bilmem ne fonu şu kadarlık Norveç'e yatırım yapıyor ya da Norveç varlık fonu filan. Çok duyuyoruz ya onun için yani Türkiye açısından daha gidilecek yol
0: çok var,
1: var
0: aslında.
1: Zannediyorum
0: yol,
1: değil mi bunu söylediğine göre?
0: Yol var ya yani şöyle bir şey yani Amerikan finans piyasası sermaye piyasası üstünden yani sermaye piyasası ve sermaye piyasasının üzerinden türetilmiş finansal enstrümanlardan dönüyor. Hı hı. Türkiye finans piyasası bankacılık yani ticari bankacılık ağırlığı bankaların ve bankaların yatırımcılara sunduğu finansal ürünler üzerinden dönüyor.
1: O zaman fon
0: çok ciddi bir ayrım bu.
1: Fon dünyası ve çeşitlendirmesini mesela bu bölümde konuşuyoruz ya biraz fon dünyasını açalım o zaman. Yani Türkiye'deki fon dünyasını önce onunla başlayalım. Çünkü insanların özellikle sorduğu sana da soruyorlardı muhtemelen hocam yatırıma başlayacak. Zor tabii bir yatırıma başlamak zaten tasarruf yapıyor yavaş yavaş ama hangi ürünü seçeceğini bilmiyor. Ve insanlar burada neden bu kadar zorlanıyor onunla isterseniz biraz sonra hı-hı. diğer konuya tekrar döneceğim. Bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar. Ya ne yapmaları lazım? Ya
0: şimdi şöyle bir şey. Yani Odea Bank tabii ki sunuyor tabii bu sürü ürün sunuyordur bu anlamda ama yani şu önemli. Yani bu sadece Odea sunuyor diye söylemiyorum aslında. Yani sistem başlangıçta yatırım fonu ve BES'i de etkiledi bence bu. Yani 2003 yılında kuruldu bireysel emeklilik sistemi. Epeyce bir zaman geçti. Yatırım fonları daha da geçmiş var. Yani 2000 yılı öncesi de var sen de hatırlarsın.
1: Evet. 97-98.
0: Yani çok iyi hatırlıyorum. 2001 krizi öncesindeki bir yılda yani 2000 yılının başları diyeyim. Türkiye'de yatırım fonu hisse ağırlıklı yatırım fonu bulmak için araya şube müdür ya da müdür yardımcıları sokuluyordu.
1: Tabii.
0: Yani yok satıyordu hissesini. Çünkü borsa müthiş bir enflasyon tabii yüksekti falan ama sonra birçok şey oldu. Şu problem Türkiye'de bence dizayn anlamında. Bu yatırım danışmanlığı kavramı ya da buna bu yani bir meslek sonuçta finansal kuruluşların içerisindeki bankalarda da geçmişte vardı. Sonra bankalarla
1: ayrıldı.
0: Ayrıştırma
1: 97'de
0: oldu.
1: 97'de ayrıldı.
0: Aynen. Yani yatırım danışmanlığı unsuru mesleksel anlamda değil aslında kurgusal anlamda. Yani yukarıda bu mevzuatlar dizayn edilirken bu yatırım danışmanlığı hizmetini verecek kişiler ve hizmetin içeriği ve bu hizmetin de ürünlerle buluşması süreci maalesef eksik bırakıldı. Yani burada ister istemez vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını kıt kanaat elde ettikleri tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için bu yatırım danışmanlığı hizmetini geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle alamadılar. Yani aslında o söylediğim kendisini yatırımcının tanıması, getiri beklentisi, risk iştahı, risk tercihi yani o analizlerin doğru yapılıyor olması. Yani standart şablonsal yani dostlar alışverişte görsün gibi işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım neyse hani o
1: şunu
0: kişiyi.
1: Almış, bunu almış
0: evet
1: gibi.
0: Yani bir şekilde tanıyoruz biz onu böyle yapalım risk iştahı yüksek olsun, orta olsun, düşük olsun falan gibi. O hani hatta birçoğunu yatırım danışmanlarında doldurduğu da olmuştur yatırımcılar bilmediği için. Dolayısıyla yani yatırımcılar yatırım fonlarına doğru bir şekilde yönlendirilmedi geçmişte.
1: Peki şu anki dönem için soracağım. Diyelim şu an biraz daha sanki rahat. Biraz daha diyorum belki bir iki sene.
0: Tabii ki
1: benim
0: rahat.
1: Hissettiğim, gördüğüm o.
0: Evet.
1: Benim mesela biriktirdim. 50 bin TL'm var ve ilgilenemiyorum ya da bilmiyorum yani. Hı-hı. Ama fon almak istiyorum. Şimdi ya da işte bir yatırım yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Ama zorlanıyorum. Yani neyi seçeceğimi zorlanıyorum. Şimdi orada fon işi biraz daha kolaylaştıran bir yatırım yaklaşımı olarak mı karşımıza çıkıyor? Çünkü eskiden, daha doğrusu dedin ya kendini iyi tanısın. Ben riskli bir yatırımcıyım, risksiz bir yatırımcıyım, orta riskliyim falan. Onların da kurumlar tarafından sunulduğu bir döneme girdik değil mi? Yanlış
0: tabii,
1: bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Onu biraz açalım. Ben evet. 50 bin liram var. Herhangi bir fon alacağım. Yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle sormuyorum. Ama herhangi bir fon alacağım, ne yapacağım? Ve gerçekten benim işimi kolaylaştıran bir yaklaşım mı? Yatırım ve fon için. Yatırım ve tasarruf için.
0: Şimdi yatırım tarafında yatırım danışmanları var çünkü artık banka kökenli zaten. Birçoğu yatırım kuruluşlarına transfer oldular. Bu geçtiğimiz 10'u hatta benim de işte geçmişte içinde olduğum portföy yönetimi sektörünün 2010 yılların başlarında kurulup hem bağımsız hem de banka kökenli olanlar zaten ilk sıraları alıyor. Yani o tarafta belli bir olgunlaşma oluştu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Bu dediğin tabii yani 50 bin olur, 100 bin olur, ne olursa yani tasarrufun evet. Büyük küçüğü yok ama yatırım kuruluşu içerisindeki yatırım danışmanları ile birlikte portföy yöneticileri burada bireysel yatırımcılara hizmet etmek imkanına sahip değil sayıca çok yüksek olduğu için. O yüzden yatırım fonlarına yönlendiriliyor. Şimdi dediğin gibi hayat kolaylaştı çünkü teknoloji ilerledi yani geçmişte olmadığı ölçüde. Hatta işte son yıllarda yapay zekanın da girmesiyle birlikte hadise aslında insansız. Siz kendi şeylerinizi, metriklerinizi, finansal şeylerinizi, risk değerlendirme formu, risk iştahı analizlerini doğru bir şekilde ilgili kurum temsilcilerine aktardığınız takdirde orada aslında insansız yapılan işte robotik dediğimiz algo işlemlerle bile risk iştahınızı hangi seviyede olursa olsun ona göre sizin portföy yatırım fonu dağıtımınızı yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi diyeyim ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da hani son 5 yıl için diyeyim en minimum mümkün. Dolayısıyla hayat tabii ki bu ilk başta söylediğim sıkıntıları telafi etmiş durumda. Ama hala bence yatırımcıların kendilerini tanıma noktasında eksiklikleri devam ediyor.
1: Nasıl açalım onu?
0: Yani şimdi şöyle bir şey.
1: Bunu dinleyen,
0: çok
1: izleyen
0: yakın
1: bir
0: söyleyeyim.
1: Için.
0: Çok yakın zamanı söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta başlayan savaş öncesindeki süreç ve savaşla birlikte geçirdiğimiz işte 2,5 aya yakın zaman. Altın yani ve gümüşü de ekleyebiliriz. Yani değerli metallerde son 1-1,5 yılda ne oldu? Altın geçen sene Ocak ayında 3000 dolar civarında yıla başlarken 2025 yılında. Vatandaşlar doğal olarak altın sürekli yükselecek 6000 olacak 7000 ons bazında söylüyorum. 7000-8000 dolar olacak. Buna yatırım kuruluşları da yabancı yatırımcı kuruluşları da raporlarıyla destek verdiler şeye kadar. Savaş ne oldu? Savaş oldu tepetaklak 4100 dolara.
1: Yani altın ve gümüş fonu ve değerli metaller fonuna bir yönelim oldu.
0: Şimdi
1: gibi.
0: Yönelim oldu ama yönelim olurken insanlar neye baktılar? Bu zaten sürekli kazandıran bir finansal varlık ve ileride de kazandırmaya devam edecek. Yani geçmiş finansal varlıkların getirileri gelecekteki olası getirileri taahhüt ediyormuş gibi ya da garanti ediyormuş gibi düşünerek yatırım yaptılar.
1: Orada hemen seni şöyle böleceğim sevgili hocam. Şimdi TEFAS fonları var ya hani orada da karşılaştırmalı oluyor normalde. Tabii bunun içinde dediğin gibi yapay zekayı kullanıp da kendi ben acaba riskli bir adam mıyım, risksiz bir adam mıyım onu da çözebilir herhalde yazar. Orada yapay zekanın da desteği alınır onu bilmiyorum. Hı hı. Ama mesela TEFAS dediğimiz fonlar ki Gov.tr ile devam eder ve bütün bankaların kullandığı ortak bir şey. Orada mesela hani karşılaştırma da yapılıyor. O yüzden dedim hani fon işi daha mı kolaylaştırıyor? Çünkü ben 50 bin lira ise senedine ya da işte ne bileyim başka bir şeye girmeye kalksam her şeyi takip etmem gerekecek. Dolayısıyla fonu çeşitlendirirken veya fon dünyasına girerken bunlara da baz alarak mı biraz daha hareket etmek
0: tabii,
1: lazım?
0: Yani bir kere TEFAS'a uğramak
1: ya bugün savaş var yarın yok. İşte bugün başka bir şey var. Bugün pandemi var yarın başka bir şey var. Çünkü çünkü dünyayı yaşayan bir şey sonuçta. Her an her şey yaşanıyor. Fransız ihtilali 1700'lerde, sonra Birinci Dünya, İkinci Dünya. Hep olan şeyler yani. Hani hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
0: altın
1: soruyorum.
0: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor çoğunluğu yatırımların dağılımı, tasarrufların. Dolayısıyla ciddi bir değerli metal yatırımcısı var. Ama bu yatırımcılar savaş koşullarında herkes ne oluyordu geçmiş senin dediğin gibi ezberlerde? Güvenli liman hop altına park edelim. Ve altına park edenlerin çoğu aslında şu 2,5 ay içerisinde %20 TL bazında daha da dramatik oldu, düştü. Ve hala da bir hareketlenme çok fazla olmadı geçen savaş ortamında. Ama sebebi neydi? Hani baktığımızda Amerika'daki faiz indirim beklentisi tamamen törpülendi. Enflasyon yükseleceği görüntüsü, enerji fiyatları destekli tabii ki oluştuğu için. Ve tam tersi Fed'in uzun bir süre bu yıl dahil tamamında neredeyse faiz indirmeyeceği kesinleşmiş oldu. Şimdi bu durumda doğal olarak yüksek tahvil Amerikan faizleri altında fiyatını geriye çekmekte oldu. Bir, iki, bir de likidite problemleri yaşandı dünya genelinde.
1: Peki şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Şimdi tüm birikimini tek bir alanı koyan bir yatırımcıyla bunu farklı varlıklara yayan yatırımcı aynı dalgalanmayı neden farklı yaşıyor aslında? Burada ne değişiyor? Bak şimdi anlattıklarına istinaden. Evet.
0: Çok
1: bu çok büyük bir soru.
0: Çok şey değişiyor.
1: Bunu biraz daha genel cevaplarsan hocam.
0: Yani çok detayına girmeden, hani matematiksel tarafını sıkmadan, girmeden şöyle söyleyeyim. Bir kere yüksek bir oynaklık dediğimiz piyasa tabiriyle, volatilite hani halk tabiriyle diyeyim, oynaklık yani risk. Yüksek riski üzerinize alıyor. Tek bir varlıktan bahsediyorum.
1: Diyelim, evet.
0: Tek bir varlıktan yatırma.
1: X, Y, Z.
0: Evet ama yani bu tabii şimdi onu da gidip mevduata ayırdıysak hani o aynı şey değil ama ben hani mevduat da şimdi yatırım fonu endüstrisi dediğimizde her şeyin önümüzde hazırda bulunduğundan bahsediyorum. Bu yani işte hisse senedi olabilir, emtia olabilir, borçlanma araçları piyasası yani tahviller bile riskli. Bunda yatırımcı görüyor faizin yükseliş ve düşüşünden etkileniyor fonlar negatif ya da pozitif anlamda. Dolayısıyla şey bir kere riski üzerine alıyorsun. Tek bir finansal varlık üzerinden. Gerek yok bence. Yani hayat zaten yeterince riskli yaşadığımız hayat. Dolayısıyla hani bir o problem var. İki, korelasyon dediğimiz yani finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi pozitif yönde, olumlu ya da negatif yönde. Yani negatif yönde de olması senin riskini, portföy riskini aşağıya çekerken pozitif olması da yani altınla işte dolar. Dolar mesela. Dolar da altınla fiyatlanıyor
1: evet,
0: ya. İkisi de aslında dolarla fiyatlandığı için pozitif riske sahip olabilen bir varlık. Ama evet yani hisse senediyle tahvil yani faiz. Bunlar ters yönlü genelde ilişki. Faiz ya, yukarı giderken hisse senedi fiyatları aşağı gider.
1: Yani şöyle mesela biri hisse senedine yatırım yaptı. Ben de fona yaptım. Aynı olayları yaşıyoruz ülkede veya dünyada. Hı-hı. Fakat farklı etkileniyoruz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla burada hangi doneler ortaya çıkıyor? Yani fon yatırımcısı nereden korunuyor? Şundan bahsediyorum. Birinin 50 bini var hisseye giriyor. Birinin 50 bini var fona giriyor ama o fonun toplam büyüklüğü diyelim 10 milyon. Daha büyük. Veya orada çeşitlendirme hani fonu çeşitlendirmiş. Ben bir yerde enstrümandayım. Fakat diğer fonda mevduat var, değerli metaller var, döviz var vesaire var. Ve o fonu yönetenler de bütün bunların hepsini takip ederek yürüyor. Dolayısıyla benim tek bir kişi siz mesela yaptınız tek bir varlığa. Ben fona yaptım ama ben sizden daha iyi durumdayım. Uh-huh. Örnek veriyorum. Uh-huh. İşte bunun için soruyorum. Yani aslında burada ne değişiyor?
0: Şimdi burada temel değişen şey işte çeşitlendirme etkisi değişiyor bir kere. Yani farklı finansal varlıkların yukarı yani pozitif ya da negatif yönlü etkileri törpüleniyorsun ister istemez bir tane finansal varlığın pozitif ya da negatif yönlü hareketi gibi. Yani siz bir tane istesen hele Türkiye'de 100'ün dışına diyeyim borsa 100 endeksi dışına çıktığında bayağı hareketli bir risk anlamında hareketli bir mecraya adım atmış oluyorsun ister istemez. Likidite tarafı da problem olabiliyor. İstediğin fiyattan çıkman çok daha zorlaşabiliyor yüz dışındaki hisselerde. Ama fona yatırım yaptığında, ama fonun da şöyle bir gerçeği var. Tamam, çeşitlendirme yapıyor, riski yönetiyor falan filan, ama o fon kendi içinde de nasıl çeşitlendirilmiş aslında? Yani siz fonun içeriğini Türkiye'de şu anda bir ay geriden takip ediyorsunuz aslında. Çünkü yatırım fonunun varlık detayı, portföy durum raporu diyoruz biz ona aslında. Portföy raporu her ay sonunda açıklanıyor, ayda bir kere.
1: Dolayısıyla yani ben alırken aslında bir ay öncesini mi biliyorum?
0: İçeriğini diyorum. İçerik açısından. İçeriğini, yani evet. Ben hisse senedi, hangi hisse senetleri var o fonda mesela? Hangi şeyler var, tahviller var? Şeyden detay tabii bu, ama bu işi takip eden yatırımcı ve finansal okuryazarlığı yüksek olanlar için bu detay önem arz ediyor. TEFAS'a girip işte odaya olur veya başka kurum hangileriyle çalışıyorlarsa çalışsınlar, ama sonuçta orada her türlü detay, finansal varlık dağılımı. Bu fonun geriye dönük, yani yüzde kaç hisse ayırmış, yüzde kaç işte tahvile ayırmış ayırmamış. Ama zaten fonun niteliği itibariyle serbest fon değil ise o fon, serbest fon değil ise zaten belli aralıklarda kalmak zorunda. İşte senede yoğun olduğunda işte en az %80 falan işte senede olacak gibi. Yani mevzuatın verdiği şeye uymak zorunda bütün yatırım fonları Türkiye'de. Dolayısıyla aslında yatırımcı, yine kendini tanımaktan kastettiğime geri dönersek, yani ben risk iştahı yüksek bir yatırımcıysam mesela ben öyle değilim. Yani kendimden örnek vereyim. Çünkü ben hani profesyonel olarak tabii bu işin içerisinde mutfaktan gelen bir insan, ama şu anda da, yani şu an dediğimiz son en azından 10 yıldır da yatırımcıyım aslında bir taraftan da. Tamam, danışmanlık vesaire eğitimini veriyorum üniversitelerde falan, ama ya da kurumsal taraflarda, ama gerek piyasa şartlarına göre ben risk iştahımı yüksek, tabii, piyasa şartlarına göre risk iştahımı orta, yani düzeyde, ya da tam tersi bir takım çalkantıların ve belirsizliğin çok arttığı dönemde de risk iştahımı bayağı minimuma çekebiliyorum.
1: Peki fon dünyasında bu daha biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor mu? Şöyle, daha önce fon seçtiğinde ya da yani değiştirebiliyordun hisseleri veya fonları vesaire. Bu söylediğin mesela duruma göre, dünyaya göre, ortama göre, ben çok riskli bir fona girdim. Sonra 3 ay sonra baktım, değiştirdim. Bu kolaylığı da sağlıyor sonuçta fon
0: dünyası. Tabii ki sağlıyor.
1: Değil mi yani? Bu biraz daha...
0: Ama işte aslında şuraya geliyor iş. Eğer sizin yeterli bilginiz, zamanınız, yeteneğiniz, yani tecrübeniz falan yok. Dolayısıyla hani başka bir meslekte çalışıyorsunuz ama bir birikiminiz var ve bunun da doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sonra ilgili kurumla buluştuktan sonrasında aslında onlar size yatırım fonlarından da doğru bir kompozisyonunu, yani yabancının funds of funds dediği aslında fon sepeti.
1: Evet, tamam, fon sepeti.
0: Yani oraya, çünkü tek bir fona yatırım yapmak da her zaman doğru olduğunu iddia edemeyiz.
1: Hem fon çeşitlendiriyor, tabii, hem de fon sepetiyle fonları çeşitlendiriyor. Yani, sepet içi sepet oluyor.
0: Tabii, yani şimdi şöyle düşün.
1: Öyle oluyor herhalde.
0: Tabii, yani evet, şimdi şöyle düşün. Türkiye şartlarına bakalım. Faiz kaç şu anda? Yani repo'dan gidelim, kısa vadeden tabii konuşuyorum. 40. Hı-hı. Hani stopajsız. %40. İşte şeyine göre mevduat ya da
1: vadesine göre değişiyor.
0: Değişiyor ama evet, yani 40 diyelim hani kısa vadede. Gecelikten başlayarak. Peki bu durumda şuraya bağlayacağım. %40 risk almadan kazanırken hisse senedinde kaç kazanma beklentin olması lazım?
1: Yani orada kendini tanıyacaksın işte, değil mi?
0: Yani daha
1: parayı
0: yüksek,
1: koruyacağım,
0: daha yüksek olması lazım, tabii, doğal tabii olarak. Çünkü riskli bir finansal varlığa yatırım yapıyorsun. Ve bunu sadece hisse senedi ağırlıklı bir fondan yaparsan ve piyasada terse dönerse zarar edersin.
1: Peki bu fon sepeti ne yaklaşımı? Benim için, yatırımcı için, benim için demeyeyim. Hani gelmişim kaç yaşına, hani beni geçtim. Ortalama bir yatırımcı diyelim. Psikolojik olarak ne sağlıyor? Yani fona yatırım yaklaşımı psikolojik olarak. Bir rahatlama mı? Yani bir şey bilmek zorunda değilim. Zaten oraya koydum. Riskimi de belirledim. Ben paramı %30'unu riske atacağım diye düşünüyorum. Ona göre fon seçtim. Oh, rahatım gibi bir yaklaşım mı oluyor
0: zaman
1: acaba?
0: Zaman tasarrufu sağlıyor Zeynep. Birincisi zaman. Yani sen o işi bizzat kendin yapıyorsan, ister 10 bin lirayla yap, ister 1 milyon, o kişiye kadar değişir de, ya da 10 milyon lirayla. ekrana sürekli bakmak zorunluluğunu kendinde hissedersin.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Yani şimdi öbüründe öyle bir şey yok. Zaten fonların fiyatları her gün açıklanıyor sabah saat 10'da. Yani fon eğer iyi yönetiliyorsa, yani yaptığın yatırımları takip, fonunu takip edeceksin tabii ki. Ama her gün takip etmen de gerekmez açıkçası. O kadar hani şey değil. Senin tabii yatırım ufkunla da alakalı. Bir kere ciddi zaman tasarı. Ya sen işin neyse, yani öğrenciysen okuyorsun zaten. Tabii. Derslerini takip edeceksin. Aynen. Doğal olarak. Çalışıyorsan işini takip edeceksin. Öbür türlü sürekli elinde ekran ya da işte bilgisayarın kenarında bir yerde, borsa ise borsa, zaten o sürekli hareket halinde. Akşam saat 6'ya kadar, hatta gece 11'e kadar bir de vadelisi çıktı biliyorsun. Dolayısıyla da gece akşam kapanış seansına kadar falan gece. Yani bu yorucu bir şey. Bu duygusal olarak da yorucu bir şey. Yani sen akşam yatağa başını koyduğunda zaten bayağı bir rakamlarla, bayağı bir iniş çıkış hareketleri, stresli bir gün bitirmiş olursun. Eğer onu yapmıyorsan, fon endüstrisine uğramamışsan. Ya şimdi bu kişisel tercihtir. Bunu hala yapanlar var. Yani ben ne yatırımcılarla tanıştım. O verdiğin örnek hani bizim açımızdan da, hani ben hani o kadar yani geçmiş bir durumumuz yok hala çok şükür. Ay, 70 yaşının üstünde yatırımcılarla tanıştık. 70.
1: Daha 70 değil.
0: 70 yaşın üstünde yatırımcılarla tanıştık. Sabah saat 6-6, tamam yaşlılar erken kalkar ama 6-6.30'da kalkıp haberleri açıp, ekonomi haberlerini gazeteleri okuyup ekonomiyle ilgili sabah 8.30-9'dan itibaren borsa açılışı öncesinde hazırlığını yapan yatırımcılar, ajandaya kayıtlarla. Yani bu hayat bence 70'ten sonra çok tercih edilesi bir hayat değil diye düşünüyorum. Yani hayatın kısalığını da dikkate alacak olursak. Dolayısıyla yani kendimize hayatı zorlaştırmamamız lazım. Bence yatırım fonu piyasası ve yatırım fonları bu kolaylığı bize sağlıyor.
1: Şimdi peki burada zaman kavramı dedin ya, oraya biraz daha geleceğim. Bu işin neresinde duruyor? Yani hem zaman kazanıyorsun, ayrı bir konu, çünkü başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama aynı zamanda bu yapıda, bu aynı yapıda farklı zamanla, farklı zaman bakışlarıyla farklı sonuçlara da varabiliyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani şundan bahsediyorum. Geçmişe yönelik bakıyorsun mesela, bu fonlar ne yapmış? Fon sepetimi ona göre dizayn etmişim. İşte şöyle kazandırmış, böyle kazandırmış. Ama farklı zamanlar var. Şu an farklı zamanlar yaşanıyor. Neden farklı sonuçlar geliyor bundan? Bu kadar karışık sordum değil mi?
0: Şimdi ya niye farklı sonuçlar?
1: Bilmediğim için soruyorum.
0: Yani yani şimdi şöyle bir şey, farklı sonuçlar her zaman gelir tabii ki. Gelebilir yani. Hani bunun gelmeyecek diye bir kural yok. Yani bu birkaç sebepten olabilir. Yani yatırım fonu bir kere iyi yönetilmiyor olabilir. Var yani. Dedim ki binlerce var dedim yani. Sonuçta hani yüzlerce değil. Binlerce fon var. Yani bu fonlar demek ki her fonu kendi klasmanı içerisinde, yani hisse senedi fonunu hisse senedi ağırlıklı fonlarda kıyaslayacaksın. İşte MTI, MTI vesaire. Yani MTI fonuna bakıyorsun, yani içinde ne vardır diyorsun değil mi? Yani altın vardır, yani değerli metaller değil mi? Gümüş vardır veya diğerleri, türevleri benzer. Paladyum vesaire, platinyum falan. Fonun bir tanesi %100 küsur getirmiş, bir tanesi %80 getirmiş. Aynı klasmanda. Nasıl olmuş? Ağırlıklar ve piyasa zamanlaması. Ağırlıklar, yani ilgili değerli metal ağırlıklarını piyasa zamanlaması. Bak, piyasa zamanlamasını takip etmek çok kolay bir şey değil. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yani o yükseliş ve düşüş zamanlamaları. Yani bunu Amerikalılar tabii geriye dönük baktığında 100 seneyi aşkın bir şey borsa endeks mazisi olduğu için, yani Dow Jones'tan bahsediyorum, S&P falan. Onlar tabii 1920 buhranı dahil istatistikleri veriyorlar. Yani ben 1920'den itibaren S&P 500 ya da Dow Jones'ta yatırım yapmış olsaydım ne kazanırdım, evet, ortalama?
1: Evet.
0: En iyi 10 gün borsa endeksinin içinde olsaydım ne kazanırdım? En kötü 10 gün içinde, piyasa zaman nasıl bu? Yani sen en iyi ve en kötüleri içinde olduğun zaman resim bambaşka yere geliyor o kadar uzun bir periyotta. Ama bunu yani bireysel yatırımcının işte bunu takip etmesi mümkün değil. Çünkü tepeyi ya da dibi kim bulabilmiş ki, sen bulabilirsin.
1: Ay,
0: o mümkün değil. Onu hedeflemeyeceksin ama orada piyasa profesyonellerinin işte birçok şey var tabii. Hani dağıtmak için, dağıtmamak için girmiyorum onu. Yani teknik tarafı, teknik analiz tarafı vesaire, piyasa zamanlamasında endikatörler üstünden türetilen, şimdi onlar işte algolar üstünden bir sürü sinyallere geldi falan, yapay zeka girdi falan. Ama yani onların elindeki enstrüman imkanı çeşitliliği çok fazla. kurumsalda, bizde yok tabii bireysel.
1: Bizde yok onlar kadar.
0: O yüzden diyorum bireysel yatırımcının o yüzden kendini oraya emanet etmesi gerekiyor.
1: Bir de şunu soracağım, son iki soru olarak soracağım. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde, yakın bir tarih olduğu için söylüyorum, yine yatırım tavsiyesi değildir, yine ısrarla söyleyeceğim ama örnek vermek zorundayım. Değerli metaller hareketlendiği zaman, işte altın, gümüş, baktın gidiyor, ooo ne güzel gidiyor deyip insanlar acaba diğerleri bunu takip eder mi diye düşündüler. Eminim sana da sormuşlardır. İşte paladyum var mı orada, bakır var mı? Efendim krom nerede var? Magnezyum, şu an sallıyorum tamamen tabii ki, magnezyum yok tabii.
0: Evet, onu vitamine doğru geldik.
1: Platin değil. Mesela bunları araştırmaya başladı insanlar. Dedik işte altın gümüş gitti. Ben acaba başka gidecek olan var mı? Bununla ilgili de fonlara bakmaya başladılar. İşte burada fon yapısı, fonun sepeti, sepetin sepeti önem kazanıyor. Son olarak bunu soracağım. Ne yapacak bir yatırımcı orada? Şu anki örnekten ilerliyorum. Baktım ben platin hangisinde var, daha prim yapmamış, bari platinliğe gideyim. Aha. Ama o kadar çok fon var ki.
0: İşte tamam, yani orada demek ki bir kere başlangıç noktası belli, değerli metaller.
1: Davranışım nasıl olacak yani?
0: Yani yine o işte TEFAS'ın içinden başlayarak oradan her bir fonun kamuoyu aydınlatma platformu bilgileri açık zaten. Yani fon bilgileri, fon içerik bilgileri, fon stratejisi, fon yöneticisi, fon ücreti, yani yıllık yönetim ücreti, gibi gibi. Yani bütün detaylar TEFAS'ın içerisinde her bir fonun tüzel kimliğinin içine girmek suretiyle aslında bilgiler bizi doğru yerlere yönlendiriyor. Dolayısıyla siz orada o araştırmaları, yani okumaları yapmak suretiyle aslında içindeki şey, ama yine o yani o anlık değil. Yani dedim ya, bir aylık gecikmesi var. Ama doğal olarak düşünecek olursak, o fon bir değerli metal fonu ise zaten orada büyük bir değişim bir ay içinde olmaz. Yani büyük bir değişim. Sadece belli bir ağırlıklarda değişiklikleri kendi içinde, fon içinde yapabilirler, ama yine değerli metalde kalacaktır en nihayetinde. Ay, senin verdiğin tabii o paladyumu, bakırda da duydum
1: yani
0: çok
1: hayır,
0: zaten.
1: Örnek verdim hani.
0: Ama yani öyle, hakikaten öyle oldu yani.
1: Öyle oldu.
0: Bırak fonu, fiziki bakır,
1: evet,
0: külçe arayanlar oldu.
1: Evdeki tepsilere baktım, var mı acaba bakır tepsinde, hepimiz, yalan mı? Değil, baktım.
0: Hepimiz baktık.
1: Değilmiş bu.
0: Hepimiz baktık.
1: Bakır tepsi.
0: Nelerin geriye dönük böyle 30 yıllık daha
1: gümüş,
0: ya da büyüklerden
1: gümüş
0: gelen.
1: Gümüş kaşıklar.
0: Aynen. Büyüklerden devrolanlar vardır
1: tabii, tabii.
0: Ya. Onlar
1: onlara
0: gümüşçilere gönderildi.
1: Oldu, evet, bozdurdular.
0: Onların kaplama
1: evet,
0: olup olmadığı
1: i̇şte
0: anlaşıldı.
1: İşte o yüzden diyorum, fon dünyası çok inanılmaz bir şey. Orada profesyonel bırakacaksın. Son iki sorum dedim ama bir şey söyleyeceğim. Biraz teknik bir konu olacak ama belki bizi dinleyen ve izleyenler merak ediyordur. Takas artı 2, takas artı 3, takas artı 4 diye, yani T artı 1, T artı 2, T artı 3 fon alım satımlarında böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Biz de görüyoruz, yani ben de görüyorum. Aa, diyorum mesela fonu satmışım, hala gelmemiş para, ya da almışım o para hala duruyor orada.
0: Evet.
1: Allah Allah, aldım para duruyor, aa ne güzel, yanlışlıkla çekmediler mi diye heyecanlanıyorsun. Çünkü çekerken de. Onu bir iki cümleyle bana
0: ya
1: anlatsan
0: şimdi
1: lütfen.
0: Bu önemli hakikaten Zeliha. Yani fonu yatırım yapmadan önce o fonun içerisindeki yatırdığınız şeyin,
1: nakdin
0: ne zaman geriye döneceği. Yani T artı sıfır zaten
1: bir.
0: Yok. Yani
1: evet.
0: T artı iki hisse senedi tarafında. T artı üç yabancı var. Yani genel için özetliyorum tabii. Yabancı varlıklar için geçerli. T artı sıfır yok derken aslında şeyde var. Para piyasasında var. Yani onu düzelteyim tekrardan şeyi. Para piyasası hariç, yani sabah 11.30'a kadar, 13.30'a kadar büyük genel, yine söylüyorum, yapılan şeyler, işlemlerde sizin paranız o gün, yani satış işleminde hesabınıza geçiyor. T artı sıfır çünkü risksiz. Yani para piyasası tarafı risksiz, ama riskli varlıklara doğru gittiğinizde vade uzuyor. Şimdi burada aslında siz işte 13.30'u mesela kaçırdığınız takdirde, alımda özellikle, aslında fon fiyatını T artı neyse süre artısı, yani o günkü açıklanacak sonraki gün, yani fiyat üzerinden yatırım yapıyor
1: diyelim,
0: oluyorsunuz.
1: Diyelim ben hisse fonu ağırlıklı bir fon aldım.
0: Dolayısıyla
1: o iki gün sonraki hisse senedi yani fiyatından mı
0: alıyor?
1: İki gün sonraki hisse fiyatından mı?
0: Evet, ama şimdi orada da değişiklikler yapılıyor. Daha
1: teknik,
0: başlamadı
1: teknik
0: ama
1: sordum sana
0: 2027'ye yetişecek herhalde, yani bir önümüzdeki işte 8, 6, 7 ay neyse sonrasında T artı sıfıra doğru çekme şeyi var. Hem
1: hisse
0: senedi, hem hisse senedi, yalın yani, sadece hisse senedi tarafında alım satım, hem de fon tarafında herhalde bence etkileyecektir. Ama önemli yani vadeyi yatırımcı alacağı fonda çok iyi bakması lazım.
1: Onu çok soruyorlar çünkü sana da soruyorlar.
0: Çünkü piyasa zamanlamasını işte yine etkiliyor. Hı. Yani ben fon alıyorum ama o bana benim şeyime portföyüme yansımamış. Hı. İyi de şu, senin o ilerideki T artı 2 midir 3 müdür nedir yani biliyor musun?
1: Onu bilerek gireceksin. Bilmiyor oluyorlar sepet genelde. Sepet yaparken bunu mutlaka evet. öğreneceksin. Son olarak. Şimdi dinleyici bu bölümden sonra yatırım tarafını tek başına çözmeye çalıştığı hangi şeyi bırakmalı?
0: Ego ve açgözlülüğü bırakacak. Yani bunun daha ötesi yok ki. Yani açgözlülüğü bırakacaksın.
1: O zaten açgözlülüğü.
0: Ama bunu yatırım değil yani hayatın hepsinde hepimiz için geçerli.
1: Sevgili hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yine sağlık. Zaman hızlı akıp geçti.
1: Evet aynen şimdi saate baktım ben de aynen öyle olmuş. Tekrar teşekkür ederim
0: ben
1: hocam
0: teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim
1: sağlık. Bu arada sizin de hocamızla yapmış olduğumuz sohbette kafanıza takılan veya sormak istediğiniz veya başınıza gelen hikayeler varsa fon dünyası ve fon çeşitliliği ile ilgili lütfen bize yazın. Görüşmek üzere.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de ODEA Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by ODEA sayfasında bulabilirsiniz.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: ODEA Yatırımın Sesi programı ODEA Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi ODEA Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu haliyle, tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor, ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler biraz daha riske az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz, mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riske en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü, oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı, zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu, bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadardı bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitlen yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım, daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, keral seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların çok daha detayları var. İşte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Mesela yatırım fonlarının da her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var, belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son bir ayda, üç ayda, altı ayda, bir yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kar al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiş, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii İşin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta, her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunu gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğinde satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz daha orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani bu burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi yapmak istiyorum, yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisini, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi, ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönlü. Ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna, riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durduğu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz. Ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek, 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde, algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış yapmış oluyor. Hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu aksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor. Hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen

bölümde kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odeya Radyo.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Kıdeğe Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
4: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.

0: mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış hali.
1: Sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri.

0: Net getiri, stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeon Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: breeze coming from the sea.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odea Radyo'da.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da. Rain. Darker cloud rain.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ladies and gentlemen, many songs have been written and this is one of them.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaera.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.